0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Studiogast Winko Nino Jäger, Sophie Reier, Matthias C. Kettemann, Claudia Bosse, Fanti Baum, Günther Auer, Anne Roth, René Lynx Pfeiffer, Hans-Peter Hutter, Christian Futscher, Samamani, Nora und Michael Scheidel, Bernhard Strobel, Gerald Krieghofer, Heiko Heinisch, Clara Lucia, Bernd Liebold Mosser, Harald Posch, Alfred Pfabigan und der an diesem Sendeplatz ortsübliche Herbert Gnauer. Radiodispositiv, die Sendung im Programmfenster.
2: Immer montags um 10 Uhr.
3: Durchs Dickicht. Wissen und Diskurs. Auf Orange 94.0.
4: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 Radyo Programı.
5: 13 Uhr.
6: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
5: 15 Uhr. 15 Uhr 45.
7: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen.

Çoktan beri sizinle birlikte değildik. Evet, Terçin Ege yapıyordu. Ege ile birlikteydiniz. Ege'nin güzel müzikleriyle birlikte. Radyo bizi değişik bölgelerde, değişik limanlarda karşıladınız, birlikte eğlendiniz, belki birlikte muhabbet ettiniz. Umarım hoş sohbet içine geçirmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi öğleden sonra Radyo Biz, Radyo Orange 94 FM'in, biliyorsunuz her zaman altını çizerek söylemiş olduğum gibi, güzel kahve tadında bir saat... Neyse, sesini kesmeyi unuttum galiba. Ama bir saat boyunca kah orada olacağım, kah burada olacağım. Umarım keyfiniz yerinde olur.

sevdi. Eylül ayına hoş geldiniz. 22 yaşına girdik. Hatta 28 yaşına mı girdik? Onu da tam olarak bilmiyorum. Geçen hafta bizim yaş günümüz vardı Radyo Orange'ın. Radyo Orange 94 FM. Çeyrek asırı, hemen hemen çeyrek asırından da fazla zamanımızı sizinle birlikte geçirdik. Kah ağladık, kah güldük. Yani dediğim gibi bazı konuları altını çizmeye çalıştık. Sorunlarımızı dile getirmeye çalıştı. Bizi ne kadar dinlediler onu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. O da dediğim gibi elimizden geldiği kadar hiç yılmadan, hiç arkamızı dönüp de bir arpa boyu gelmişiz demeden yayınımızı mümkün olduğu kadar her zaman olduğu gibi kahve tadında geçirmeye devam edeceğiz.

Bugünkü limanlarımız Almanya, Avusturya. Biliyorsunuz Eylül ayı oldukça stresli. Tatilden geliyorsunuz, müthiş bir tatil keyfi. Belki kiminiz denizdeydiniz, kiminiz memleketteydiniz. Memleket havasıyla birlikte gerçekten hoş, güzel bir dinlendiniz diyelim, tatil yaptınız diyelim. Bazılarınız diyor ki nerede abi, nerede tatil yaptık? Türkiye çok pahalıydı. Yine o konulara girmeyelim biz. Ama dediğim gibi gerçekten tatile gitmiş olup da dinlenmeden de gelseniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ama dediğim gibi Eylül ayı oldukça yoğun, oldukça stresli bir ay. Okullar açılıyor. Ona da değinmek dahi istemiyorum. Ama gerçekten şu an Avusturya okullarında inanılmayacak derecede bir çalışma yapıldı. Ve bu çalışmayı sizinle birlikte yapmaya çalışıyorum. Gerçekten fiyat, rakamlar o kadar farklı ki eğitim seviyesi, Avusturya'daki eğitim seviyesi nereye gidiyor? Onu oturup tartışacağız. Ve en önemli konulardan bir tanesi... Biliyorum şu an pazar saat 6'dan sonra olay çıkacak. Almanya'da biliyorsunuz inanılmayacak derecede bir seçim var. Herkes bu küçük merkezdeki seçimi merak ediyor. Özellikle Saksonya-Anhalt val seçimleri var. Ve bu seçim sabah saat 8'de başladı. Akşam saat 6'da sandıklar kapanacak ve kapanmayla birlikte bakalım karşımıza nur topu gibi bir AfD'ye karşı nasıl diyelim, alternatif Kürt doğuşlan, Türkçesi de şöyle diyelim, alternatif Almanya için alternatif, yani AfD, kısacası AfD. Yapılan anketler gerçekten korkunç. Çok ürkütücü. %40'ın üzerinde bir tek başına belki hükümeti kuracak. Yani nerede tabii ki? Saksonya-Anhalt ilçesinde. 1.6 milyon küsürün üzerinde bir seçmen durumu var. Bakalım bu seçimle birlikte neler getirecek. Ama şu an Avrupa ve Almanya gerçekten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra... İlk defa mı Almanya'da aşırı sağcı, yani faşist bir parti mi başa geçiyor? Bu konuda sizi bilgilendireceğim.

Evet, bu güzel hareketli parçalardan sonra sizler de isterseniz ki birazcık daha şöyle. Ya esasında Nazan Öncel'in Beyoğlu, yani beni, hatta nasıl söyleyeyim, beni Beyoğlu'na götür. Tam anlamı bu. Ve inanılmayacak derecede bir YouTube'da tıklama rekoru kırdı. Ve çok da ben de beğenerek dinlediğim müziklerden bir tanesi. Umarım hoşunuza gider diye düşünüyorum. Evet, Nazan Öncel, Beyoğlu'na götür beni. Yeni tatilden geldiniz biliyorum ve çoğunuz belki de İstanbul'a uğradınız, İstanbul'a Beyoğlu'na uğradınız. Belki balık yediniz, belki nasıl diyelim, Boğaz'da oturup güzel bir balıkla bir rakı içtiniz. Afiyet şeker olsun diyelim. Ama hala bir anılarınızı şöyle hafif olsa bir hatırlatmaya çalışıyorum.

Nerede kalmıştı? Viyana. Okullar açılıyor. Eylül'de gel. Eylül'de gel. Alpay'ın meşhur güzel parçası. Evet, belki yeni generasyon bu parçayı belki hatırlamıyordur. Ama bizim gibi, benim gibi generasyonum ve benden sonraki bir generasyonum da Alpay'ın bu parça. Eylül'de gel. Eylül'de gel. Bunu birazdan çalayım ya. Onun hiç değilse onun da değerli. Kaybettik maalesef Alpay'ı. Çok güzel, iyi bir yorumcuydu. Türkiye'nin en iyi yorumculardan bir tanesi diyebileceğim. En iyi sanatçılardan ya şarkıcılardan bir tanesi. Şimdi Eylül dedim ya, okul. Okulla birlikte Eylül'ün 5'inde, nasıl anlatayım, Avusturya Uyum Fonu, yani Österreich'e İntegrasyon Fonu tarafından hazırlanmış güncel analiz, öğrencilerin milliyet, dil ve dini inançlardaki değişimleri detaylı bir şekilde ortaya çıkardı ve bunu yayımladı. Ve bu yayınlanla birlikte biliyorsunuz ki hemen Avusturya'daki lokal gazeteler, özellikle Heute ve Kurier gibi veyahut da birazcık daha liberal sağ veyahut da diyemeyeceğim bir başka, tam olarak çıkartamadım ama hemen başlık, Viyana okullarında İslamiyet öne çıktı. Şimdi yabancı uyruklu öğrenci oranı artıyor. Gerçekten 2024-2025 eğitim öğretim yılında Avusturya genelinde toplam, biliyorum rakamlarla kafanızı karıştıracağım ama gerçekten bunu dikkat etmenizi istiyorum. 1.142.462 çocuk ve genç okula devam ediyor. Etmiş daha doğrusu. Öğrenci sayısı bir öğrenciki yıla 11.500, yani 12.000 kişi artmış. Bu artışın tamamını da yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmuş. Bakın 2025 bu sene, 2025-2026 12.000 sadece yabancı uyruklu öğrenciler sayısı artmış. Avusturya, dikkat edin buraya, Avusturya öğrencilerin sayısı ise 423 azalmış. Yani Avusturya nüfusu mu, yoksa aileler yasakladı mı okula gitmelerini? İstemiyorum. Ben bu okula oğlumu göndermem, çocuğumu bu okula göndermem. Orada çok yabancı var. Zaten herkes dört gözle de AFD'deki Anglo-Saxon'daki seçimlerini bekliyor. Herhalde o seçimle birlikte yavaş yavaş kafalarını kumdan çıkaracaklar galiba. Evet, böylece yabancı uyruklu öğrenci sayısı 12.000 artarak toplam öğrenci nüfusun %20.9, yani %21 olarak değerlendirelim. 238.504 pardon. 2006-2007 döneminde ise %9.2 seviyesindeydi. Yani son 20 yılda yabancı kökenli öğrenciler oranı böylece iki katına çıkmış oldu. Evet, yabancı sayısı arttı da buna karşılık olarak Avusturya ya da ki eğitim sistemi buna hazır mıydı?

Dedik ya, Avusturya eğitim bu yabancı sayısı artışıyla birlikte ne kadar hazırlıklı, buna hazırlıklı mı? Bununla ilgili nasıl bir çalışma yaptı? Otur bir bakalım şu rakamlara. Çalışmalar şöyle diyor, öğrencilerin buna çok dikkat edilmesi gereken, bu rakamları biliyorum, kafanızı oldukça karıştırıyorum. Ama gerçekten bu rakamlara az da olsa bir ihtiyacımız var. Bir de kusuruma bakmayın, Almanca'dan Türkçe'ye çevireceğim için birazcık sıkıntı yaşıyorum. O yüzden de kusuruma bakmayın diyeceğim. Evet, öğrencilerin ana dili dikkat çekiyor. 2024, bakın 2024-2025 yılında öğrencilerin %26'sı evlerinde Almanca dışında bir dil kullanıyormuş. Bakın bu 2024-2025. Biraz daha geriye girildiğinde 2021-2022, yani 2 sene önceki eğitim programında bu oran %27'ymiş. Yani 2024-2025 yılları arasında, bu 2 yıl içerisinde Almanca dışında bir dil kullanan sayı azalmış. %1 düşüş var. Yani bu da hafif bir düşüş ama yine de önemli. Fakat burada en önemli nokta, şunu hemen söyleyeceğim. Viyana'daki bu oran, bu bütün Avusturya eyaletleri için geçerliydi. Fakat Viyana için en yüksek oran bu. %48.9. Yani bu ülke oranının ortalamasında oldukça üzerinde, iki katı neredeyse. Yani böyle bir durum söz konusu var. Yani Viyana, nasıl anlatayım, en büyük eyalet, en küçük eyalet ama nüfus olarak en büyük metropollerden bir tanesi olduğundan dolayı ve yabancı sayısının daha yüksek olmasından dolayı kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ama en düşük oran ise çok ilginç. 16.8 ile Kärnten bölgesi geliyor. Şimdi bir de esas en önemli konu, bu öğrencilerin Almanca bilgisi ne kadar? Bunu da araştırılmış. 24 ile 25 eğitim yılında 50.813 öğrenci olağanüstü öğrenci statüsünde değerlendirilmiş. Yani nasıl anlatayım ya? Yani o kadar öğrenci içerisinde bu oran ne kadar geliyor? Bu öğrenci oranı 4.6'dan 4.4'e düşmüş. Yani toplam öğrenci sayısının %4'ü. Yani %4'ü. Yani 100 kişiden 4'ü olağanüstü öğrenci olarak kabul ediliyor. Bu da toplam 51 bin deyin. İlkokullarda oran ilkokullarda yalnız sevindirici, birazcık daha sevindirici diyeyim, ya yani olağanüstü öğrenci. Bu oran ilkokulda 10.8, Viyana'da ise 19.6'ya çıkıyor. Özellikle Viyana'daki yani anaokul ve birinci sınıf düzeyinde her iki öğrenciden biri %51 yetersiz Almanca bilgisine sahip. Yani ilkokula giden öğrenci yeterli bir Almanca bilgisine yeterli olmadığından dolayı maalesef eğitim sistemi olarak da ilkokuldan sonra biliyorsunuz ya son dörtlüğüyle ya Almanca'da yetersizliğinden dolayı çocuğu farklı bir şekilde bir durum söz konusu oluyor. Şimdi yapılan standart testlerde ise Almanca ana dil gibi konuşan 4. sınıf öğrencilerin %41'i tüm alanlarda gerekli standartlara ulaşıyor. Yani toplam öğrenci nüfusunun %41'i yeterli Almanca ve yeterli standartlara ulaşabiliyormuş. Almanca'yı ana dil olarak konuşamayan öğrencilerde bu oran ise sadece, üzülerek de söylüyorum, %10 seviyesine düşüyor. Ayrıca okulların sosyal ortamı ile öğrencilerin okuduğu anlama becerisi arasında bu da ister istemez ayrı bir uçurum oluşturuyor ve de bu çocukların Almanca ve ortama uyum sağlamı arasında büyük bir sorun oluşturuyor.

Atımın dağılımı diyelim, dağılımı nasıl? Şimdi Viyana'da devlet okullarında, zorunlu eğitim okullarında yani bir değişik bir ölçü ile değişmiş. 2025-2026 yani eğitim yılı, 25-26 eğitim yılında yaklaşık 114 bin öğrenci ilkokul, ortaokul, özel eğitim veya meslek okul düzeyinde eğitim almışlar. Bu öğrencilerin %42'si İslam dinine mensupken bu oran dini açıdan en büyük grubu oluşturmuş. %33.3 ise Hristiyanlar. Yani bunlar biliyorsunuz Hristiyanlıklarda, Ortodoks, Katolik, Protestanlarda oluşuyor. Ama her zaman olduğu gibi en fazla Katolikler 16.7, Ortodokslar 14.4, Protestanlar ise 1.7. Yani her 5 öğrenciden biri herhangi bir dini inanca sahip değil. Yani %23.2, %24'ünü oluşturan güçlü bir grup. Diğer dinlerin payı ise %1.42, Yahudilikte bu oran ise 0.1'de kalmış. Şimdi tamam anladık, İslam artış göstermiş. Fakat ben şöyle bir şey yaklaşmak istiyorum. İslam inancına sahip öğrencilerin oranı özellikle ortaokullarda %49.4. Meslek okullarında %46.8, daha da yüksek. İlkokullarda bu oran ise %39. Özel eğitim okullarında bunu bilmiyorum. Bu nasıl bir çalışma? Hangi özel eğitim okulları onu bilmiyorum. Buradaki dini grupların oluşturduğu özel eğitim grupları mı? Yoksa kendi gruplarını oluşturdukları özel okullar mı? Onu bilmiyorum. O da %38 seviyesinde. Yani şöyle 2021-2022 yılına geri dönülüp de İslam dini mensup öğrenci oranı toplam en fazla 3.6 oranında bir yükselme göstermiş. Bakın burada dikkat edilmesi gereken önemli konular bir tanesi ortaokul ve meslek okullarında. Cimnazyum yani lise, üniversite yani zaten üniversiteye koyamayın pardon özür diliyorum bu benim hatam. Ama dediğim gibi liselerde bu oran hesaplanmamış, oldukça da düşük. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, İslam dini ne kadar artmış? 3.6. Ama bu oran ilkokul, ortaokul ve meslek okullarında. Lise, yani daha yüksek okullarda da eğitmenlerde ise bu oran düşüyor. Yani burada oturup özellikle ailelerin, özellikle Krone veya da Hoyte gibi gazetelerinde bunu oturup yani eteklerine ne varsa dökmesi. Yani bunu diyor, yani bu Müslüman öğrenciler nerede eğitim alıyor? Eğitim seviyesi lisede niye bu kadar düşüyor? Herhalde burada da Avusturya Devleti'nin eğitim bakanının bu konuda oturup düşünmesi gerekiyor. Ama bir ilginç daha haber, Hristiyan öğrencilerin oranı 5.5 düşmüş. En büyük kayıp ise Katoliklerde. Zaten Avusturya Devleti'nin ve Katoliklerin de en büyük sıkıntıları bu. Bir an evvel üye sayılarını artırabilmek için bütün destekleri veriyorlar. Ama dediğim gibi dediğim gibi 5.5 oranda çok yüksek. Ama dediğim gibi her 5 öğrenciden biri ve şu an belki de her... 5 öğrenciden ikisi herhangi bir dine sahip olması ve bu oran gittikçe de artmaya başlıyor.

hangi limana yanaşıyoruz? Almanya'ya. Özellikle şu an gerçekten herkes, yani özellikle Avrupa'nın beklediği seçim. Ve bu seçim gerçekten Avrupa'da aşırı sağın, ya da tam ben birazcık da halk diliyle söyleyeyim, aşırı sağın, faşizmin, Nazi döneminin başlıyor mu? Vardı da Kürlerden yeniden mi alevleniyor? Tam cümle bu galiba. Kürler yeniden mi alevleniyor? Gerçekten korkunç bir olay. Şimdi Almanya'nın Saksonya eyaletinde kritik bu öneme sahip bölgesel seçim için insanlar şu an dört gözle bekliyor. Çoğu küçük partiler %5 barajın altında geçerlerse, özellikle AfD'deki çoğunluk seçim, yani sandalyesini kaybetme şansı var. Ama riskosu çok yüksek ve yüksek olduğundan dolayı da belki %5 barajına kalırlarsa sandalye sayısı AfD'ye geçecek. Yani Alternatif für Deutschland. Almanya için Alternatif AfD. Şimdi böyle bir durum söz konusu olunca küçük partiler, yani sağ, sol, linke, diğer bu partiler, hatta yeşiller buna çok sıcak baktı. Ortak bir karar alma aşamasındalar ve bu aşamayla birlikte gerçekten ne sonuç çıkacak? Tam inanmayacak derecede büyük bir oran. Fakat o 1.7 milyondan fazla seçmen, Başbakan Friedrich Merz'in Federal Almanya Koalisyonu için önemli bir test olarak gördüğü seçimde yerel saatlerden 18'inden sonra her şey ortaya çıkacak. Ve Friedrich Merz'in gerçekten burada ve özellikle ki hükümetin üzerinde siyasi baskıyla daha da tırmanması beklenecek. Şimdi kamuoyu araştırmalarına göre liste başı adayı Sigmund'un liderliğindeki AfD %40'ın üzerinde oy oranında CDU'nun, yani CDU'nun açık ara önünde yer alıyor. Şimdi böyle bir durum olursa eyalette siyasi atmosfer oldukça gergin ve sonuçlar henüz belirsizliğini koruduğundan dolayı SDF Politbarometre'nin yapmış olduğu ankete göre seçimden hemen önce görüşü sorulan seçmenlerin %26'sı, bakın bu çok önemli, kararsız seçmen %26, kararı henüz vermemiş. AfD adayı Sigmund yalnızca partisinin mutlak çoğunluğunu kazanması halinde ve bununla birlikte hükümeti kuracağını ilan etmiş. Burada bir önemli bir nokta da altı çizmek istiyorum. Diyelim ki AfD, yani Sigmund birinci parti çıksa bile, CDU ikinci parti durumda olursa kesinlikle koalisyon kurmayacağını ifade ediyor. Kısa bir şekilde %5 azam, onu da söylemiştim. %5 barajını aşarak Magdeburg'da parlamentoya giren parti sayısı arttıkça AfD'nin milletvekili sayısında da mutfak çoğunluğunu elde etme şansı azaldığını söylemiştim. Ve buna göre sol parti, SPD, EPD, BSF gibi yeşil, daha küçük partilerde ortak bir çatı altında toplanacağını ifade etmişlerdi.

0: Evleri hani hani da parlayı gümüş hani. Evleri hani.
1: Evet. Peki diyoruz ya Almanya için Alternatif Partisi ya da Alternatif für Deutschland AfD. Bunun başkanı Saksonya eyaletinde ilk kez iktidar ortağı olacak olan Ulrich Sigmund Kim. Evet, 35 yaşında arkadaş. Özellikle partinin 35 yaşındaki başbakan adayı Ulrich Sigmund seçim kampanyası boyunca özellikle her zaman olduğu gibi popülist bir yaklaşım, göç politikası ve ulusal kimlik vurgusuyla öne çıkıyor. Dediğim gibi Sigmund destekçileri onunla fotoğraf çektirmek için onlarca metreyi bulan kuyruklar oluşturuyor. TikTok takipçi kitlesi sayesinde AfD'nin Doğu Almanya'daki AfD'de yüz haline gelen Sigmund eyalet genelinde bir ünlü gibi karşılanıyor. Aklıma 2. Dünya Savaşı'nda Nazi'nin belgeselini izliyorsanız Hitler'in yükselişi gibi onlar da her de ikinci bir Hitler mi yaratmaya çalışıyor. Bu da medyanın ne kadar güçlü olduğunu da herhalde önümüze koymuş oluyor galiba. Bilemiyorum ama gerçekten AfD'nin yükselişi hedefi adına Fortune Grubu Wahl'ın tarafından yapılan son anketlere göre inanılmayacak derecede yüksek, %41 oranına sahip. CDU ikinci parti durumunda 23, sol parti üzerinde oluşan durum ise 11.5 ile üçüncü parti durumunda. Yani AfD ile çalışırsak CDU biter diyor, koalisyonu kesinlikle kurmayı reddediyor demiştim. Bakalım. Yani dört gözle akşam saat 6'da seçim sandıkları kapandıktan sonra karşımızda nur topu gibi bir yeni bir Hitler mi, yoksa gerçekten halkın %26'sı kararsızların oyuyla gerçekten az da olsa içimizi ferahlatacak bir sonuç mu çıkacak? Oturup bekleyeceğiz galiba. Ama dediğim gibi bir de kısa bir şekilde Sigmund Freud Oyrun Yüksel verdiği röportajda sonunda yeniden kendi ülkemiz için politika yapmak istiyorum. Ve göreve gelmesi halinde ilk 100 gün içinde sığınmacılar için çalışma zorunluluğu getirmeye çalışıyormuş. İtfaiye araçlarını kullanabilmek için ehliyet verilmesi, okullarda bayrakların sergilenmesi de öncelikler arasında. Göç politikasının kapsamlı bir değişiklik isteyen Sigmund, dünyanın farklı bölgelerine ve Almanya'nın yasa dışı olarak bulunduğu söylediği kişilere aktarılan kaynakların ilke içinde kullanılmasını savunuyor. Sigmund'a göre politika kendi çıkarlarına, kendi ülkesine hizmet etmesi. Zavallı Sigmund Freud bu ismi bu çağsın kullanılmış olsaydı, özellikle Yahudi kökenli Sigmund Freud ünlü psikologumuz herhalde mezarından ters dönerdi galiba.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımla, ellerinizle? Bilemezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise küyafetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Evet, anlatamıyorum galiba. Umarım dediğim gibi bugün akşam saat 6'da Avrupa için, Avusturya için, bütün yani Almanya için özellikle yeni Hitler doğmasın ve güzel aydınlık, güzel mutlu yarınlar dileyelim. Her zaman olduğu gibi bu öğleden sonra pazar kuşağında 4 ile 5 arasında radyo bize birlikte olduğunuz için ve bana kulak verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir suçlu lisan ettimse affola. Efendim 15 gün sonra görüşmek dileğiyle hadi bana eyvallah.

ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend öst de beni hovitiya ve de geliyan. Jilidana kundarin tvingin ve çen daykan berin xavitin. Peçeki çen zarokan bu ne kefen. Her seri hatin jekirin. O gelek jaran em bedesti ve hatin kuştin. Ey harnu. Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban. Bedenin de arde de çandi berikin tijekhwe de cani zavan de. Debistrin şkeftnu cirokin bedavi.